Kaybın bu sen bir bey bu mu? Kırımzarı ne kıyatan balda? Hey siv sankar, hey meheşur. Nengi nagun di say taro bugi loy binaydi. Taybın da nang tanama hey lita zey dolaba nanayna.

Matamisay yaroy bu kudol da tabikri. Lalambung imogi na itong konjel dani. Tahan jokyo bay say esigi sayreng bana. Nung may tem Kiran Kumar. Matangasi da matamisay sing. Sandokto na tahan jagalo shincheri. Thawram sandokto na tahan jari ba si Akas bani imfalgi numidangi thawram paringni. Hausik amulobirasi. Naharulgi konjel.

Canvi! Komak bıradık dağına. Paybuğa. Komak bari hayru genu. Ay koy şana ay bir emeği hak çağına se. Puming inkari. Nana ay şenu karik mamta hankı segi. Ay o canvi hay. Ay koy şana ay bir emeğine namu dağbağın kuan bedelay ringay. Thao ay na tağbama phamni do. Kuman pungda thinge nongi ay kada thinge hayru badi. Ay koy şana ay bir emeğe hinkala kadar khanjayi do namu. Kuman pungda thinge nongi ay kada thinge hayru badi. İmum lanle isya thay bi hinkala kadar. Hinkala kadar khanjayi do namu. Adudi isya ki thao ay